Bu sendisine ve veyen ve halcir Ekerstein, Jester Çağdan Adol Jakobsen. Her aşey Kristli Kinkvarp. Endişent ve fırçakvalda klakan aynı çıvar.